0: Senin ağa fendan emiyor, fendan emiyor, fendan emiyor, fendan emiyor.
1: Encore plus de musique, encore plus de tubes sur RMA Antilles.
2: Bonjour, encore Bégonia. Yo, Michaud, Naouma.
3: Chou, belle galité, bon son.
4: Caillesse.